vazgeçtim. Ama gecikmiş bir sonuç bu.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval başlıyor.

Karnaval'dan tüm dinleyenlerimize merhaba. Hafta içerisinde her gün olduğu gibi 2 saat boyunca Türk Pop'undan en iyilerle ben Eylem sizlerle birlikteyim. Hoş geldiniz. Bugün açılış şarkımız Simge'den Aşkın Olayım.

Ay, güne güzel bir haberle başladık. Avustralya'nın Brisbane kentine gidiyoruz. Anne Janitor ve Kortim çifti aynı anda tam 4 bebek sahibi olmuşlar. Üstelik bu öyle sıradan bir doğum değil. Uzmanlara göre doğal yollarla gerçekleşen 4. doğumunun görülme ihtimali yaklaşık 15 milyonda bir. Avustralya için de bu kadar nadir bir olayın ülke tarihinde ilk kez yaşandığı tahmin ediliyor. Evin içini şöyle bir düşünün, bir hayal edin.

profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Ya özellikle son dönemlerde hep böyle düğün haberlerine ya da bebek haberlerine denk geliyorum. Ne kadar güzel, tatlı koşuşturmalar değil mi? Bir de insanın hayatı boyunca unutamayacağı anılar bunlar. Yani 40, 50, 60 yaşına geldiğinizde şöyle bir oturup düşündüğünüzde en güzel günüm hangisiydi, en telaşlı günlerim hangisiydi dediğinizde muhtemelen hepimizin aklına düğünümüz geliyordur, evlilik geliyordur, bebeğimizi kucağımıza aldığımız zamanlar geliyordur değil mi?

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımı ile Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.
4: Reklamlar. 99.5 Radyo Moni.

Devlette en çok hangi işlemleri için kullanıyormuşuz? Vallahi çok şaşırmadım aslında. Zirvede yine Sosyal Güvenlik Kurumu yani SGK hizmetleri var. En çok kullanılan uygulama ise hizmet dökümü. Onu araç plakasına yazılan ceza sorgulama, vergi borcu sorgulama ve ödeme ile ilgili adıma teşvikli araç sorgulama hizmetleri takip ediyor. Hizmet dökümünü ara ara bakıyor musunuz? Ben bakıyorum. Kendimle gurur duymak için. Ya ne kadar çok çalışmışım falan diye. Yapıyoruzdur muhtemelen. Bu sıcaklarda başka selinle çekecek bir şey bulamıyorum yani.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

kısaltmak mümkün olsa. Amerika'da onaylanan yeni bir uzay projesinden bahsetmek istiyorum. Bence çok ilgi çekici. Plan, güneş ışığını dünyanın karanlıkta kalan bölgelerine yansıtacak dev aynaları uzaya göndermek. 2035 yılına kadar yörüngeye 50 bin ayna yerleştirilecek. İhtiyaç duyulan noktalarda adeta öğle vakti aydınlığı oluşturulacak. Amaç ne derseniz, güneş enerjisinden daha uzun süre yararlanmak ve yeşil enerji üretimini arttırmak. 50 bin aynada bahsediyoruz. Kimin aklına geldiyse. Gerçekten hayal dünyası çok genişmiş. Bir de bunu kabul ettirmiş.

Meta'nın yapay zeka destekli denetim sistemi nedeniyle bazı Instagram kullanıcıları hesaplarının hiçbir uyarı olmadan kapatıldığını söylüyor. Kural ihlali yapmayan bazı hesaplara dolandırıcılık ya da çocuk istismarı gibi son derece ağır gerekçelerle yanlışlıkla işaretleyebiliyormuş sistem. Bu nedenle çok sayıda kullanıcı hesaplarına erişemediklerini ve itiraz süreçlerinde de zorluk yaşadıklarını dile getiriyorlar. Uzmanlar yapay zekanın içerik denetiminde hız kazandırdığını ancak hatalı kararların da ciddi mağduriyete yol açabileceğini belirtiyor. Yani teknoloji hızla gelişiyor ama bu arada hatalar da olmaya devam ediyor. Yeni saate hızla yaklaşıyoruz.

kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Borç. Pandemi döneminde maddi sıkıntılar yaşarken kirasını ödeyebilmek için tablolarını satışa çıkarıyor. O eserlerden biri ise bir sahanda yumurta tablosu. Kim derdi ki sahanda yumurta hayatını değiştirecek? İşte o tablo beklenmedik bir ilgi görünce dünya yüzlerce eserden oluşan başarılı bir serinin de başlangıcı oluyor. Daniel bu hikayeden çıkardığı ders ise hepimize ilham verecek bir cinsten. Hangi anın her şeyi değiştireceğini asla bilemez. Ya belki bugün attığımız küçük bir adım, yarının en büyük hikayesinin ilk satırı olabilir.

Kahve severleri mutlu edecek bir haberim var bu saatin sonunda. Türkiye'de kahve tüketimi resmen rekor kırıyor. Kişi başına yıllık kahve tüketimi 2010 yıllarının başında 350-400 gram seviyesindeyken 2025 yılında 1,5 kilograma ulaşmış. 2026 sonunda ise 2,2 ile 2,5 kilogram arasında olması bekleniyor yıllık. Çok ciddi olarak artmış durumda kahve. Kahve severler için güzel bir haber tabii. Adımla işte artık mahalle aralarında bile nitelikli kahve içebiliyoruz.

logosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Evet, kahve içmeyi seviyoruz. Artık bir kahve içelim mi teklifi aslında. Günün planı dost sohbetlerinin bahanesi olmaya devam ediyor. Ama dün de programda konuşmuştuk. Her şeyin bir limiti var, bir ayarı olması gerekiyor. Günde 5 bardaktan fazla da kahve içmemek gerekiyor. Ama kahve severlerle genel olarak konuştuğumda sanki çok daha fazla kahve tüketimi var. Bu sıcaklarda da ekstra dikkat edelim bence.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549-212-3366 www.haruntelekom.com.
0: Reklamlar 99.5 Radyo Moni.

Ben Eleman Stan, sizlerle birlikteyim. Şöyle bir iş ilanlarına bakalım isterseniz. Hırvatistan'ın Vis adasındaki bir jeopark. Yürütme direktörü arıyor. Üstelik teklif de hiç fena değil. Aylık 3600 avro brüt maaş ve buna ek olarak 400 avro konut desteği var. Hem Akdeniz'in eşsiz manzarası hem de doğayla iç içe bir çalışma ortamım. Benim ofisim deniz manzaralı olsun derseniz kaçırılmayacak bir fırsat gibi görünüyor. Gördüğünüz gibi radyocunuz sizin için çalışmaya devam ediyor.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Uzmanlara göre uzun ve sağlıklı yaşamın sırrı yalnızca genlerimizde değil. Her gün yaptığımız küçük seçimlerde saklı. Yetersiz uyumak, hareketsiz kalmak, sağlıksız beslenmek, aşırı stres, sigara ya da alkol kullanımı gibi alışkanlıklar gerçekten de hem yaşam süresini hem de kalitesini bozuyor. Yani uzun ömrün reçetesi aslında çok da karmaşık değil. Düzenli hareket edelim, iyi uyuyalım, iyi beslenelim. Çok da bir şeyi kafamıza takmayalım diyorlar.

Karnaval'ın bugün de sonuna geldik. Tüm dinleyenlerime keyif dolu, harika bir perşembe günü diliyorum. Yarın aynı saate ve frekansta Karnaval'da ben Eylem yeniden sizlerle olacağım. Hoşçakalın.

ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval sona erdi.

0: saatlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Oto Lastik.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de.

0: Lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Otolastik.
1: Uzman kadrosu, profesyonel taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
2: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

0: Lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Otolastik.
1: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

Hafta sonuna bir adım daha yaklaştığımız güzel bir perşembe günü. Perşembenin en güzel saatleri başlıyor. Hayatın ritmi başlıyor çünkü bugün de günden keyif alacağınız, bugün de günün tadını çıkartacağınız program Hayatın Ritmi 2 saat boyunca yanı başınızda olacak. Ben Rana, mikrofon başındayım. Günün güzel haberleriyle en çok duymak istediğiniz, dinlemek istediğiniz şarkılarla Hayatın Ritmi başladı bile.

geniş çapta. Yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

gördüğümüz düşler, kurduğumuz hayaller gerçek olsun. Güzel şeylerden bahsedelim, güzel ihtimaller uyandıralım, güzel haberler alalım. Peki bugün nelerden bahsedelim, hayatın ritminde bir bakalım. Uzmanlar fazla dinlenmenin de zararı var diyorlar. Kediler nasıl sevgi gösterisinde bulunuyorlar? Kıvırcı sıcaklar beynimize de zarar veriyormuş. Aynı zamanda bebekler ve çocuklar için raflarda bulunan gıdaların da işlenmiş olduğunu söylüyorlar. Detaylara gireceğiz. Peki bugün yine hayatın ritmini birlikte yakalamaya devam edeceğiz. Çok sevdiğiniz sesler de burada olacaklar. Emre Kaya bu kez hayatın ritminde olsun, esaretle dinleyelim. Radyonuzun sesini kısmazsanız Rengi Nevi'den misali Nutiki'den edilse, Dengü'den Tarkan'a en sevdiğiniz seslerle devam ediyor hayatın ritmini.

0: bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.
1: Hayatın ritmi devam ediyor.

0: Cem Bilevi'nin Cemiyet Gazinosu çok fazla sevildi biliyorsunuz.
1: Cemiyet Gazinosu. Eğlendik gerçekten. Eğlenceli şarkılar vardı.
0: Bu da onlardan bir tanesiydi. Yar etme. 2024 Eylül'ü.
1: Yanlış hatırlamıyorsam.
0: Peki 2026 Ağustos'undayız.
1: Yeni bir Cem Bilevi şarkısı haberi vereceğim. Bu kez ne diyoru sevdikleriyle buluşturdu.
0: Bu yeni şarkısını kalbine söz geçiremeyenlere yazdığını söylemiş Cem Bilevi. Latin pop esintileri taşıyor. Tam bir yaz şarkısı diyebiliriz. Hem sözü hem müziği ait. Şarkısının klibi içinde eğlenceli yaz enerjisini tamamen yansıtan bir konsept hazırlamış.
1: Müziklisinin uzun süreli kalacak gibi gözüküyor.
0: Geçtiğimiz haftalarda Sevme Diyor yayınlandığı haberiniz olsun.
1: Cem Bilevi'yi yar etmeyle dinledik.
0: Hayatın ritmine devam ederken bu kez tekrardan bir araya gelip bizi mutlu eden gruplardan Köfün'ü dinleyelim.

0: Yerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.
1: Uzman kadrosu, profesyonel çözüm. Taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
2: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Reklamlar. Pehlivanlar Otolastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.

Özellikle pandemi döneminde pek çoğumuzun en az bir evcil hayvanı oldu ve o evcil hayvanlardan pek çoğunun da kedi olduğunu düşünüyorum. Kediler, köpekler, kaplumbağalar, kuşlar, balıklar, aklınıza ne geliyorsa evcil hayvanlar bize iyi geliyorlar. Birlikte yaşama fikri gerçekten iyi hissettiriyor ama kedilerin yeri bir başka sanki. Onlar biraz daha mesafeli davranıyorlar sahiplerine. Ancak uykularında sergiledikleri bazı alışkanlıklar sahiplerine ne kadar değer verdiğini ortaya çıkartıyormuş. Zaten çözülemeyen bir kadınlar bir de kediler var diyorlar. Kedileri yavaş yavaş çözüyorlar. Bakalım biz kadınları ne zaman çözecekler? Kediler uykuda eğer rüya görüyorlarsa, bıyık ve patilerde seyirme, vücutta koşma tarzı benzer bacak hareketleri, hatta hafif miyavlama sesleri, çeşitli yüz ifadeleri gösterebiliyor uykusunda. Tam olarak içeriğini bilemesek de büyük bir ihtimalle gün içinde yaşadıklarını rüyalarında görüyorlarmış ve rüyalarının merkezinde sahipleri olduğunu söylüyor. İşte bu yüzden uyurken kediler korku dolu rüyalar görmüyorlarsa sahipleriyle mutlu vakit geçiriyorlar anlamına geliyormuş. Bilim insanları yaptıkları yeni araştırmalarda böyle bir sonuca varmışlar. Ortalama 12 ila 18 saat arasında uyuyorlarmış gün boyunca. Peki siz uykusuz kalmayın ama kediler kadar da uzun uyumayın.

Hafta sonu gelsin diye bekliyoruz. Tatil gelsin diye bekliyoruz. Koca bir sene tatil için çalışıyoruz. Koca bir sene tatili planlıyoruz. Hafta sonlarını planlıyoruz. Hep dinlenmek, hep tatil yapmak istiyoruz ama tamam, yoğun geçen günün ardından hepimiz istiyoruz dinlenmeyi. Fakat aşırı dinlenmenin, uzun süre hareketsiz kalmanın da daha fazla yorgun hissettirdiğini söylüyorlar. Özellikle saatlerce uzanıp düzensiz uyku alışkanlıkları ediniyorsanız, fiziksel aktivite azaldıysa dinlenmenin size enerji vermek yerine daha bitkin hissetmenize sebep olabileceğini söylüyorlar. Her şeyin fazlası zarar derler ya, dinlenmenin de fazlası zararmış. Çok dinlenmeyin, yeteri kadar dinlenmeye bakın. Sonrasında yine günün geri kalan kısmını hareketli geçirmeyi ihmal etmeyin diyelim.

0: bilmiyorum.
1: Hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor. Hayatın ritmi.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde ilerlediğini söyleselerdi Ağustos sıcakları insanları yorabiliyor. Gerçekten yüksek sıcaklıklar zaman zaman yorgunluk yapıyor. Hatta bazı hastalıkları, kronik hastalığı olanların hastalıklarını tetikleyebiliyor. Özellikle sıvı ve elektrolit kaybına sebep olduğu için beyin fonksiyonlarını da olumsuz etkilediğini söylüyorlar. Dikkat dağınıklığı, unutkanlık, kafa karışıklığı, baş ağrısı gibi rahatsızlıkların sebebi büyük bir ihtimalle sıcaklar diyor uzmanlar. Uzun süre sıcağa maruz kaldığınızda beyin hasarı dahi oluşabiliyormuş. Bu yüzden kavurucu sıcaklarda, çok sıcak havalarda dışarıda bulunmamaya özen gösterin diye de ekliyorlar. O halde içimizi serinletmeye devam edelim o çok sıcak havalarda. Yine en sevdiğiniz şarkılarla.

Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

Şu paketli gıdalar hayatımıza girdiğinden beri sağlığımız pek de yerinde değil. Uzmanlar yaptıkları araştırmalarda da bunu kanıtlıyorlar. Aslında sadece biz değil, çocuklar da tehlike altında. Öyle ki 6 ila 36 aylık çocuklara yönelik satılan paketli ürünlerin %81'inin ultra işlenmiş gıdalar olduğunu ortaya çıkarttılar. Yaklaşık 2800 ürünün neredeyse yarısı Dünya Sağlık Örgütü'nün en az bir beslenme kriterini karşılayamamış. Uzmanlar ebeveynlerin renkli ambalajlara ve çocuklara özel ifadelerine değil, ürünün içeriğine odaklanması gerektiğini söylüyorlar. Yani çocuklarınıza eğer bir şeyler, sağlıklı bir şeyler yedirmeyi planlıyorsanız paketli gıda almayacaksınız. İşin özü bu. Peki sağlıklı bir gün olsun hepimiz için, sadece çocuklar değil. Bence biz de uzak duralım paketli gıdalardan.

0: yağlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.
1: Hayatın ritmi devam ediyor.

Güzel bir gün daha başladı. Belki de çok mutlu bir gün başladı bugün. Çok güzel haberler alacaksınız. Çok mutlu olacağınız anlarla karşılaşacaksınız. Ama böyle anlarda nasıl davranıyorsunuz? Çünkü insanoğlu aslında kendi mutluluğunu sabote ediyor. Bazen olumsuz duyguların, olumsuz düşüncelerin en mutlu anlarda sizi bulduğunu düşünüyorsanız büyük bir ihtimalle siz de kendi mutluluğunu sabote eden taraftasınız. İşte bu yüzden düşüncelerinizin mutluluğunuzu etkilemesine izin vermeyin. Ne yapmak lazım? Anda kalmaya bakmak lazım. Yaşadığınız anın tadını çıkartmak lazım. Aklınıza kötü şeyler getirmemek lazım. Zaman zaman belli bir amaca ulaştıktan sonra mutlu olacağımızı düşünüyoruz ama o amaca giden yolda da mutlu olduğumuzu fark etmemiz lazım. Farkındalık lazım aslında. Mutluluğun dışarıdan değil içeriden geldiğine de inanmak lazım. Özellikle sosyal medyada karşılaştığımız hayatları çok fazla kıskanıyoruz. Oysa ki sizin yaşadığınız hayatın sizi mutlu ettiğini fark etmeniz lazım. Peki bugün de güne başlarken gün boyunca şöyle bir bakın, gerçekten mutlu hissediyorsanız anda kalın, anı yaşayın, çok da ötesini çok da fazla düşünmeyin.

Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

son yıllarda kahve kültürü gerçekten çok gelişti. Özellikle kafelerde çok çeşitli kahveler görüyoruz. Soğuklar, sıcaklar, farklı karışımlar derken hepsini evde yapabiliyoruz aslında. Kendi evinizin baristası olabilirsiniz. Çok da zor değil. Kafelerdeki o kahveleri birebir reçeteyle evde hazırlamanın sandığınızdan kolay olduğunu hatırlatmak istiyorum. Belki de kendi termosunuzda kendi kahvenizi hazırlayıp yola çıkabilir. Her gün kahvenizi kendi isteğinize göre hazırlayabilirsiniz. Günlük kahve tüketiminin milyonlarca fincanı bulduğu günümüzde hepimizin bir favori içeceği var. Bence bugün de kahvenizi kendiniz hazırlayın. Bakalım belki de kahvenizi satın aldığınız yerden çok daha lezzetli yapacaksınız kendi kahvenizi. Denemekte fayda var.

0: 99.5 Radyo Moni. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de. Reklamlar. Hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor. Hayatın ritmi devam ediyor.

Bilim insanları durdurak bilmeden çalışmaya devam ediyorlar. Mesela bu kez gözyaşlarını incelemişler. Ağladıktan sonra döktüğümüz gözyaşı, soğan keserken döktüğümüz gözyaşı, duygusal gözyaşı, mutluluk gözyaşı, her birinin kimyasının farklı olduğunu keşfetmişler. Yani gözyaşımız hep aynı gibi geliyor bize ama soğan doğrarken akan gözyaşıyla mutlu olduğumuz anda ağladığımız gözyaşı ya da gerçekten çok üzüldüğümüz anda döktüğümüz gözyaşının içerikleri farklıymış. Mikroskop altında gözyaşları incelendiğinde soğan keserken döktüğümüz gözyaşının refleks gözyaşı olduğunu, gözü hızlıca yıkamak ve zararlı maddeleri uzaklaştırmak için hızlıca ortaya çıktığını söylüyorlar. Duygusal gözyaşı, böyle üzüntüde, öfkede, aşırı mutluluk anında döktüğümüz gözyaşlarının kimyasal yapısı incelendiğinde ise soğan keserken döktüğümüz gözyaşından çok daha farklı, çok daha fazla protein bazlı hormon içeriyormuş bu gözyaşları. Stresi dengeleyen ve bir nevi ağrı kesici etkisi gösteren gözyaşları döküyormuşuz. En azından kar taneleri kadar eşsiz, benzersiz olan gözyaşlarımız mikroskop altında incelendiğinde bedenimizin verdiği tepkilerle gözyaşının da değiştiğini ortaya çıkartmışlar. Ümit ediyorum hep mutluluk gözyaşları dökelim hayatta tabii ki. Ama hayat bu acısı da var, tatlısı da, her şeyin geçici olduğunu unutmamak lazım.

ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor. Hayatın ritmi.

sıcak havalarda en çok tükettiğimiz şey su tabii ki. Öyle de olması gerekiyor. Günde 2-2,5 litre su içmeyi ihmal etmeyin. Sıcak havalarda vücut zaten su istediğini belli ediyor. Fakat içtiğiniz suyun sıcaklığı da önemliymiş. Eğer soğuk su içiyorsanız, soğuk su içmenin kilo aldırabileceğini söylüyorlar. Ne yazık ki, üzülerek söylüyorum. Soğuk su içmek sindirimi büyük oranda yavaşlatıyor. Mide kasılmalarını %25 azaltıyor. Sindirimi olumsuz yönde etkiliyormuş. Bu yüzden soğuk su içmeyin, oda sıcaklığında su için diyorlar ama bu sıcaklarda çok da mümkün gözükmüyor. Yine de bu önemli araştırmayı hatırlatmış olayım. Soğuk su sevenlere tatsız bir haber olsa da bu birkaç ay biraz daha dikkatli besleneceğiz soğuk su içmek adına.

Haftanın perşembesinde bu sıcak Ağustos gününde günün iki saatini paylaştık. Ümit ediyorum içinizi serinletmişimdir. Biz ayrılan iki saatin sonuna geldik. Hayatın ritmi bugünlük sona eriyor. Şimdilik hoşçakalın. Yarın yine güzel haberlerle, yarın yine en sevdiğiniz şarkılarla bu frekansta hayatın ritminde buluşmak üzere. Hoşçakalın.

0: şirketlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik. Uzman kadrosu, profesyonel taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

Sakin cebi bak bak dedim aksar. Hadi kalk sar başa aksak dedim aksak. Diyor kalk bak ritim aksak. Hadi kalkıp bir de yazsak. Ne de olsa çuğ kaypak. Kime sorsak rap yapmak.

0: sarayıma.
1: Hey, hey, hadi gel beni yerden yere vur.

0: lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Otolastik.
1: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

bitmiyor bitti demekle. Geçmiyor kalp ağrısı, adil değil tek tarafın çekmesi aşk sancısı. İyi günlerin yalancısı, kötü günlerin

0: saatlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval başlıyor.

Karnaval'dan tüm dinleyenlerimize merhaba. Hafta içerisinde her gün olduğu gibi 2 saat boyunca Türk Pop'undan en iyilerle ben Eylem sizlerle birlikteyim. Hoş geldiniz. Bugün açılış şarkımız Simge'den Aşkın Olayım.

Ay, güne güzel bir haberle başladık. Avustralya'nın Brisbane kentine gidiyoruz. Anne Janitor ve Courtim çifti aynı anda tam 4 bebek sahibi olmuşlar. Üstelik bu öyle sıradan bir doğum değil. Uzmanlara göre doğal yollarla gerçekleşen 4. doğumunun görünme ihtimali yaklaşık 15 milyonda bir. Avustralya için de bu kadar nadir bir olayın ülke tarihinde ilk kez yaşandığı tahmin ediliyor. Evin içini şöyle bir düşünün, bir hayal edin.

Ya özellikle son dönemlerde hep böyle düğün haberlerine ya da bebek haberlerine denk geliyorum. Ne kadar güzel, tatlı koşuşturmalar değil mi? Ha bir de insanın hayatı boyunca unutamayacağı anılar bunlar. Yani 40, 50, 60 yaşına geldiğinizde şöyle bir oturup düşündüğünüzde en güzel günüm hangisiydi, en telaşlı günlerim hangisiydi dediğinizde muhtemelen hepimizin aklına düğünümüz geliyordur, evlilik geliyordur, bebeğimizi kucağımıza aldığımız zamanlar geliyordur değil mi?

0: şirketlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.
1: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.
4: Reklamlar. 99.5 Radyo Moni.

Devlette en çok hangi işlemleri için kullanıyormuşuz? Vallahi çok şaşırmadım aslında. Zirvede yine Sosyal Güvenlik Kurumu yani SGK hizmetleri var. En çok kullanılan uygulama ise hizmet dökümü. Onu araç plakasına yazılan ceza sorgulama, vergi borcu sorgulama ve ödeme ile ilgili adıma teşvikli araç sorgulama hizmetleri takip ediyor. Hizmet dökümünü ara ara bakıyor musunuz? Ben bakıyorum. Kendimle gurur duymak için. Ya ne kadar çok çalışmışım falan diye. Yapıyoruzdur muhtemelen. Bu sıcaklarda başka serinle yetecek bir şey bulamıyorum yani.

temposu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

biraz daha kısaltmak mümkün olsa. Amerika'da onaylanan yeni bir uzay projesinden bahsetmek istiyorum. Bence çok ilgi çekici. Plan, güneş ışığını dünyanın karanlıkta kalan bölgelerine yansıtacak dev aynaları uzaya göndermek. 2035 yılına kadar yörüngeye 50 bin ayna yerleştirilecek. İhtiyaç duyulan noktalarda adeta öğle vakti aydınlığı oluşturulacak. Amaç ne derseniz, güneş enerjisinden daha uzun süre yararlanmak ve yeşil enerji üretimini arttırmak. 50 bin aynada bahsediyoruz. Kimin aklına geldiyse. Gerçekten hayal dünyası çok genişmiş. Bir de bunu kabul ettirmiş.

Meta'nın yapay zeka destekli denetim sistemi nedeniyle bazı Instagram kullanıcıları hesaplarının hiçbir uyarı olmadan kapatıldığını söylüyor. Kural ihlali yapmayan bazı hesaplara dolandırıcılık ya da çocuk istismarı gibi son derece ağır gerekçelerle yanlışlıkla işaretleyebiliyormuş sistem. Bu nedenle çok sayıda kullanıcı hesaplarına erişemediklerini ve itiraz süreçlerinde de zorluk yaşadıklarını dile getiriyorlar. Uzmanlar yapay zekanın içerik denetiminde hız kazandırdığını ancak hatalı kararların da ciddi mağduriyete yol açabileceğini belirtiyor. Yani teknoloji hızla gelişiyor ama bu arada hatalar da olmaya devam ediyor. Yeni saate hızla yaklaşıyoruz.

ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Transport, pandemi döneminde maddi sıkıntılar yaşarken kirasını ödeyebilmek için tablolarını satışa çıkarıyor. O eserlerden biri ise bir sahanda yumurta tablosu. Kim derdi ki sahanda yumurta hayatını değiştirecek? İşte o tablo beklenmedik bir ilgi görünce dünya yüzlerce eserden oluşan başarılı bir serinin de başlangıcı oluyor. Daniel bu hikayeden çıkardığı ders ise hepimize ilham verecek bir cinsten. Hangi anın her şeyi değiştireceğini asla bilemezsin. Ya belki bugün attığımız küçük bir adım yarının en büyük hikayesinin ilk satırı olabilir.

0: 99.5 Radyo Moni.
1: Sarı zamanımızı bir geriye, geriye, geriye, en güzel yerine.

Kahve severleri mutlu edecek bir haberim var bu saatin sonunda. Türkiye'de kahve tüketimi resmen rekor kırıyor. Kişi başına yıllık kahve tüketimi 2010 yıllarının başında 350-400 gram seviyesindeyken 2025 yılında 1,5 kilograma ulaşmış. 2026 sonunda ise 2,2 ile 2,5 kilogram arasında olması bekleniyor yıllık. Çok ciddi olarak artmış durumda kahvem. Kahve severler için güzel bir haber tabii. Adımlaşı artık mahalle aralarında bile nitelikli kahve içebiliyor.

Uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Evet, kahve içmeyi seviyoruz. Artık bir kahve içelim mi teklifi aslında. Günün planı dost sohbetlerinin bahanesi olmaya devam ediyor. Ama dün de programda konuşmuştuk. Her şeyin bir limiti var, bir ayarı olması gerekiyor. Günde 5 bardaktan fazla da kahve içmemek gerekiyor. Ama kahve severlerle genel olarak konuştuğumda sanki çok daha fazla kahve tüketimi var. Bu sıcaklarda da ekstra dikkat edelim bence.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel şehir içi ve şehir taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Reklamlar 99.5 Radyo Moni.

Ben Elim Aslan, sizlerle birlikteyim. Şöyle bir iş ilanlarına bakalım isterseniz. Hırvatistan'ın Vis adasındaki bir jeopark. Yürütme direktörü arıyor. Üstelik teklif de hiç fena değil. Aylık 3600 avro brüt maaş ve buna ek olarak 400 avro konut desteği var. Hem Akdeniz'in eşsiz manzarası hem de doğayla iç içe bir çalışma ortamım. Benim ofisim deniz manzaralı olsun derseniz kaçırılmayacak bir fırsat gibi görünüyor. Gördüğünüz gibi radyocunuz sizin için çalışmaya devam ediyor.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Uzmanlara göre uzun ve sağlıklı yaşamın sırrı yalnızca genlerimizde değil. Her gün yaptığımız küçük seçimlerde saklı. Yetersiz uyumak, hareketsiz kalmak, sağlıksız beslenmek, aşırı stres, sigara ya da alkol kullanımı gibi alışkanlıklar gerçekten de hem yaşam süresini hem de kalitesini bozuyor. Yani uzun ömrün reçetesi aslında çok da karmaşık değil. Düzenli hareket edelim, iyi uyuyalım, iyi beslenelim. Çok da bir şeyi kafamıza takmayalım diyorlar.

Karnavalın bugün de sonuna geldik. Tüm dinleyenlerime keyif dolu, harika bir perşembe günü diliyorum. Yarın aynı saate ve frekansta Karnaval'da ben Eylem yeniden sizlerle olacağım. Hoşça kalın.

temposu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval sona erdi.

yağlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi başlıyor. Hayatın ritmi başlıyor.

Hafta sonuna bir adım daha yaklaştığımız güzel bir perşembe günü. Perşembenin en güzel saatleri başlıyor. Hayatın ritmi başlıyor çünkü bugün de günden keyif alacağınız, bugün de günün tadını çıkartacağınız program Hayatın Ritmi 2 saat boyunca yanı başınızda olacak. Ben Rayna, mikrofon başındayım. Günün güzel haberleriyle en çok duymak istediğiniz, dinlemek istediğiniz şarkılarla Hayatın Ritmi başladı bile.

geniş çapta. Yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

Gördüğümüz düşler, kurduğumuz hayaller gerçek olsun. Güzel şeylerden bahsedelim. Güzel ihtimaller uyandıralım. Güzel haberler alalım. Peki bugün nelerden bahsedelim? Hayatın ritminde bir bakalım. Uzmanlar fazla dinlenmenin de zararı var diyorlar. Kediler nasıl sevgi gösterisinde bulunuyorlar? Kıvırcı sıcaklar beynimize de zarar veriyormuş. Aynı zamanda bebekler ve çocuklar için raflarda bulunan gıdaların da işlenmiş olduğunu söylüyorlar. Detaylara gireceğiz. Peki bugün yine hayatın ritmini birlikte yakalamaya devam edeceğiz. Çok sevdiğiniz sesler de burada olacaklar. Emre Kaya bu kez hayatın ritminde olsun, esaretle dinleyelim. Radyonuzun sesini kısmazsanız Rengin Evi'den miyiz? Mesela Tilki'den Edis'i. Dengü'den Tarkan'a en sevdiğiniz seslerle devam ediyor hayatın ritmi.

Cem Belevi'nin Cemiyet Gazinosu çok fazla sevildi biliyorsunuz. Cemiyet Gazinosu'nda çok eğlendik gerçekten. Eğlenceli şarkılar vardı. Bu da onlardan bir tanesiydi. Yar etme. 2024 Eylül'ü kutladı yanlış hatırlamıyorsam. Peki 2026 Ağustos'undayız. Yeni bir Cem Belevi şarkısı haberi vereceğim. Bu kez ne diyorum sevdikleriyle buluşturdu. Bu yeni şarkısını kalbine söz geçiremeyenlere yazdığını söylemiş Cem Belevi. Latin pop esintileri taşıyor. Tam bir yaz şarkısı diyebiliriz. Hem sözü hem müziği ait. Şarkısının klibi içinde eğlenceli yaz enerjisini tamamen yansıtan bir konsept hazırlamış. Müzik listelerinde uzun gibi kalacak gibi gözüküyor. Geçtiğimiz haftalarda Sevme Diyor yayınlandığı haberiniz olsun. Cem Belevi'yi yar etmeyle dinledik. Hayatın ritmine devam ederken bu kez tekrardan bir araya gelip bizi mutlu eden gruplardan Körfan'ı dinleyelim.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik.

Özellikle pandemi döneminde pek çoğumuzun en az bir evcil hayvanı oldu ve o evcil hayvanlardan pek çoğunun da kedi olduğunu düşünüyorum. Kediler, köpekler, kaplumbağalar, kuşlar, balıklar, aklınıza ne geliyorsa evcil hayvanlar bize iyi geliyorlar. Birlikte yaşama fikri gerçekten iyi hissettiriyor ama kedilerin yeri bir başka sanki. Onlar biraz daha mesafeli davranıyorlar sahiplerine. Ancak uykularında sergiledikleri bazı alışkanlıklar sahiplerine ne kadar değer verdiğini ortaya çıkartıyormuş. Zaten çözülemeyen bir kadınlar bir de kediler var diyorlar. Kedileri yavaş yavaş çözüyorlar. Bakalım biz kadınları ne zaman çözecekler? Kediler uykuda eğer rüya görüyorlarsa, bıyık ve patilerde seyirme, vücutta koşma tarzı benzer bacak hareketleri, hatta hafif miyavlama sesleri, çeşitli yüz ifadeleri gösterebiliyor uykusunda. Tam olarak içeriğini bilemesek de büyük bir ihtimalle gün içinde yaşadıklarını rüyalarında görüyorlarmış ve rüyalarının merkezinde sahipleri olduğunu söylüyor. İşte bu yüzden uyurken kediler korku dolu rüyalar görmüyorlarsa sahipleriyle mutlu vakit geçiriyorlar anlamına geliyormuş. Bilim insanları yaptıkları yeni araştırmalarda böyle bir sonuca varmışlar. Ortalama 12 ila 18 saat arasında uyuyorlarmış gün boyunca. Peki siz uykusuz kalmayın ama kediler kadar da uzun uyumayın.

Hafta sonu gelsin diye bekliyoruz. Tatil gelsin diye bekliyoruz. Koca bir sene tatil için çalışıyoruz. Koca bir sene tatili planlıyoruz. Hafta sonlarını planlıyoruz. Hep dinlenmek, hep tatil yapmak istiyoruz ama tamam, yoğun geçen günün ardından hepimiz istiyoruz dinlenmeyi. Fakat aşırı dinlenmenin, uzun süre hareketsiz kalmanın da daha fazla yorgun hissettirdiğini söylüyorlar. Özellikle saatlerce uzanıp düzensiz uyku alışkanlıkları ediniyorsanız, fiziksel aktivite azaldıysa dinlenmenin size enerji vermek yerine daha bitkin hissetmenize sebep olabileceğini söylüyorlar. Her şeyin fazlası zarar derler ya, dinlenmenin de fazlası zararmış. Çok dinlenmeyin, yeteri kadar dinlenmeye bakın. Sonrasında yine günün geri kalan kısmını hareketli geçirmeyi ihmal etmeyin diyelim.

0: ah yakıyorum.
1: Hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor. Hayatın ritmi.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde ilerlediğini söyleseler de Ağustos sıcakları insanları yorabiliyor. Gerçekten yüksek sıcaklıklar zaman zaman yorgunluk yapıyor. Hatta bazı hastalıkları, kronik hastalığı olanların hastalıklarını tetikleyebiliyor. Özellikle sıvı ve elektrolit kaybına sebep olduğu için beyin fonksiyonlarını da olumsuz etkilediğini söylüyorlar. Dikkat dağınıklığı, unutkanlık, kafa karışıklığı, baş ağrısı gibi rahatsızlıkların sebebi büyük bir ihtimalle sıcaklar diyor uzmanlar. Uzun süre sıcağa maruz kaldığınızda beyin hasarı dahi oluşabiliyormuş. Bu yüzden kavurucu sıcaklarda, çok sıcak havalarda dışarıda bulunmamaya özen gösterin diye de ekliyorlar. O halde içimizi serinletmeye devam edelim o çok sıcak havalarda. Yine en sevdiğiniz şarkılarla.

Lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata, uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Otolastik.

Şu paketli gıdalar hayatımıza girdiğinden beri sağlığımız pek de yerinde değil. Uzmanlar yaptıkları araştırmalarda da bunu kanıtlıyorlar. Aslında sadece biz değil, çocuklar da tehlike altında. Öyle ki 6 ila 36 aylık çocuklara yönelik satılan paketli ürünlerin %81'inin ultra işlenmiş gıdalar olduğunu ortaya çıkarttılar. Yaklaşık 2800 ürünün neredeyse yarısı Dünya Sağlık Örgütü'nün en az bir beslenme kriterini karşılayamamış. Uzmanlar ebeveynlerin renkli ambalajlara ve çocuklara özel ifadelerine değil, ürünün içeriğine odaklanması gerektiğini söylüyorlar. Yani çocuklarınıza eğer bir şeyler, sağlıklı bir şeyler yedirmeyi planlıyorsanız paketli gıda almayacaksınız. İşin özü bu. Peki sağlıklı bir gün olsun hepimiz için, sadece çocuklar değil. Bence biz de uzak duralım paketli gıdalardan.

güzel bir gün daha başladı. Belki de çok mutlu bir gün başladı. Bugün çok güzel haberler alacaksınız. Çok mutlu olacağınız anlarla karşılaşacaksınız. Ama böyle anlarda nasıl davranıyorsunuz? Çünkü insanoğlu aslında kendi mutluluğunu sabote ediyor. Bazen olumsuz duyguların, olumsuz düşüncelerin en mutlu anlarda sizi bulduğunu düşünüyorsanız büyük bir ihtimalle siz de kendi mutluluğunu sabote eden taraftasınız. İşte bu yüzden düşüncelerinizin mutluluğunuzu etkilemesine izin vermeyin. Ne yapmak lazım? Anda kalmaya bakmak lazım. Yaşadığınız anın tadını çıkartmak lazım. Aklınıza kötü şeyler getirmemek lazım. Zaman zaman belli bir amaca ulaştıktan sonra mutlu olacağımızı düşünüyoruz ama o amaca giden yolda da mutlu olduğumuzu fark etmemiz lazım. Farkındalık lazım aslında. Mutluluğun dışarıdan değil içeriden geldiğine de inanmak lazım. Özellikle sosyal medyada karşılaştığımız hayatları çok fazla kıskanıyoruz. Oysa ki sizin yaşadığınız hayatın sizi mutlu ettiğini fark etmeniz lazım. Peki bugün de güne başlarken gün boyunca şöyle bir bakın, gerçekten mutlu hissediyorsanız anda kalın, anı yaşayın, çok da ötesini çok da fazla düşünmeyin.

99.5 Radyo Moni. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

son yıllarda kahve kültürü gerçekten çok gelişti. Özellikle kafelerde çok çeşitli kahveler görüyoruz. Soğuklar, sıcaklar, farklı karışımlar derken hepsini evde yapabiliyoruz aslında. Kendi evinizin baristası olabilirsiniz. Çok da zor değil. Kafelerdeki o kahveleri birebir reçeteyle evde hazırlamanın sandığınızdan kolay olduğunu hatırlatmak istiyorum. Belki de kendi termosunuzda kendi kahvenizi hazırlayıp yola çıkabilir. Her gün kahvenizi kendi isteğinize göre hazırlayabilirsiniz. Günlük kahve tüketiminin milyonlarca fincanı bulduğu günümüzde hepimizin bir favori içeceği var. Bence bugün de kahvenizi kendiniz hazırlayın. Bakalım belki de kahvenizi satın aldığınız yerden çok daha lezzetli yapacaksınız kendi kahvenizi. Denemekte fayda var.

0: lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımı ile Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik. Uzman kadrosu, profesyonel taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.

bilim insanları durdurak bilmeden çalışmaya devam ediyorlar. Mesela bu kez gözyaşlarını incelemişler. Ağladıktan sonra döktüğümüz gözyaşı, soğan keserken döktüğümüz gözyaşı, duygusal gözyaşı, mutluluk gözyaşı, her birinin kimyasının farklı olduğunu keşfetmişler. Yani gözyaşımız hep aynı gibi geliyor bize ama soğan doğrarken akan gözyaşıyla mutlu olduğumuz anda ağladığımız gözyaşı ya da gerçekten çok üzüldüğümüz anda döktüğümüz gözyaşının içerikleri farklıymış. Mikroskop altında gözyaşları incelendiğinde soğan keserken döktüğümüz gözyaşının refleks gözyaşı olduğunu, gözü hızlıca yıkamak ve zararlı maddeleri uzaklaştırmak için hızlıca ortaya çıktığını söylüyorlar. Duygusal gözyaşa, böyle üzüntüde, öfkede, aşırı mutluluk anında döktüğümüz gözyaşlarının kimyasal yapısı incelendiğinde ise soğan keserken döktüğümüz gözyaşından çok daha farklı, çok daha fazla protein bazlı hormon içeriyormuş bu gözyaşları. Stresi dengeleyen ve bir nevi ağrı kesici etkisi gösteren gözyaşları döküyormuşuz. En azından kar taneleri kadar eşsiz, benzersiz olan gözyaşlarımız mikroskop altında incelendiğinde bedenimizin verdiği tepkilerle gözyaşının da değiştiğini ortaya çıkartmışlar. Ümit ediyorum hep mutluluk gözyaşları dökelim hayatta tabii ki. Ama hayat bu acısı da var, tatlısı da, her şeyin geçici olduğunu unutmamak lazım.

sıcak havalarda en çok tükettiğimiz şey su tabii ki. Öyle de olması gerekiyor. Günde 2-2,5 litre su içmeyi ihmal etmeyin. Sıcak havalarda vücut zaten su istediğini belli ediyor. Fakat içtiğiniz suyun sıcaklığı da önemliymiş. Eğer soğuk su içiyorsanız, soğuk su içmenin kilo aldırabileceğini söylüyorlar. Ne yazık ki, üzülerek söylüyorum. Soğuk su içmek sindirimi büyük oranda yavaşlatıyor. Mide kasılmalarını %25 azaltıyor. Sindirimi olumsuz yönde etkiliyormuş. Bu yüzden soğuk su içmeyin, oda sıcaklığında su için diyorlar ama bu sıcaklarda çok da mümkün gözükmüyor. Yine de bu önemli araştırmayı hatırlatmış olayım. Soğuk su sevenlere tatsız bir haber olsa da bu birkaç ay biraz daha dikkatli besleneceğiz soğuk su içmek adına.

Haftanın perşembesinde bu sıcak Ağustos gününde günün iki saatini paylaştık. Ümit ediyorum içinizi serinletmişimdir. Biz ayrılan iki saatin sonuna geldik. Hayatın ritmi bugünlük son eriyor. Şimdilik hoşçakalın. Yarın yine güzel haberlerle, yarın yine en sevdiğiniz şarkılarla bu frekansta hayatın ritminde buluşmak üzere. Hoşçakalın.

0: saatlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

0: Yerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Otolastik.
1: Uzman kadrosu, profesyonel şehir içinde şehir taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
2: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
5: Elleri gider ellerimi hep, canımı yakar beni severek, öyle bir bakar gözlerime.